Esen tiak na lek na khadana imma bir agish yar kharin sigre marva khashau kal warske ahi nu